0: Ellerin zihinlermiş.
1: Gir, Ares Ross, Arpotla Paryas Sıtkınar. Mari Bicimos, Yişeğami Bizkınar, Kroli Cizuev, Şişver Landıbsa, Hepsi Aksos, Ase Çumi, Ase Nazi, Gerçan, Yarmaksos. Pare, Tizbo Zambahi, Aşuktan, Talim Zivit, Demi şuk şiga kroli subuk siz mariz moşçaz tvari dan betehi tetradı mevare o aras.